yollarım. Kendime yalanıma saldırırım. Sakin ve hayatta korkularım. Dünyada tokatla zorlayanım. Zor bir yanım beni hep koruyor. Etrafta onlarca tuzakta varken evrende durmadan çak dönüyor. Aklımın

şey var ya, canı evine vurdun. Bak reggae sound'u bu, tamam mı? Harbi insanlar böyle salıyorduk biz bunda. Dans masaları çıkarıp sallıyorduk. Harbiden diyorum. Yani olay oydu. Eğer dans ettirebilirsek iyi çaldığımızı anlıyorduk. Çünkü dans ettirmek çok zordur bilirsiniz yani. İnsanlar bir de Türkçe bir şey söyleyeceğim de dans edecek falan.